0: gol kendi kaçtığım.
1: There's no child without a dream.
0: One big up Shane Panim Earth Strong with